0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушайте емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو да.
14: خصومه ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: Petersia Radio Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Dipleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
14: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
21: It Türkiye hangi radio ya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Selam aleyküm, hürmetli kredi yongluğucu aziz kardeşler. Anla otkanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 3. iyun çarşembe. Hazır Ankara vakti çüştünkin saat 1, Ürümçü vakti çüştünkin saat 4. Hürmetli kredi yongluğucular, anlatışlarımızın her güne Ankara vakti çüştünkin saat 1'den 2'ye, Ürümçü vakti çüştünkin saat 4'ten 5 kişi boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sahipsi www.tr.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık bir vasıtanlığı alaysızlığa. Anlatışlarımızdan tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 gece, Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9 gece boğan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlıqalı buldu. Hürmetli radyonlukçular, anlatışımızdan bugünkü cedvilde haberle, uçrik, çigra alkağın milli tenterbiyatçilerimiz katadlık programıla bab olup, aldığımızdaki bir saat boyu çesle bilen billi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşgari riyasetçilik kılımım.

Hürmetli radyo dinleyiciler, hem de haberli anlayışla bugünkü mühim haberlerimizin kısaca mezmurları tüvendik için. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan, Ermeniye Başbakanı Pişinyan ile görüştü. İran, Paris koltuğundaki Amerika bazılarına hücumlarını kaldı. Tropikal boran çapkını Zangme Yapınya'ya ağır tesir gösterdi. Rubio, Netanyahu'nun Gazze'nin 70%'ini işgal kılış planını red kıldı. Hürmetli radyo dinleyici aziz kardeşler, hem de haberlerimizin tepsili mezmurlarını dikkatinizle sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeniye Başbakanı Pişinyan bilen ilip bağlan sohbeti de Ankara İrvan liniyelerdeki normalleş musabısının iki devlet oturusu da bir vasit soğuduğunu başlaşı nişallığan kademle bilen katilik içi de davumlu şovatkallıkını ifadildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlık Mahkemesi uçur alaka başkarmasının ilan kılınan bayanat karaganda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ermeniye Başbakanı Nikol Paşinyan Seyşembe günü ilip bağlan telefon sohbeti de iki devlet oturusundaki münasebetler bilen birge rayonluk temalarını müzakere kıygan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara bilen İrvan oturusundaki normalleş musabısının iki devlet oturusu da bir vasit soğuduğunu başlaşını maksat kıygan kademler bilen davumlu şuvatkallıkın tılgı aldı. Söhbet cereyanında Paşinyan yakınki günlerde tebriklengen Kurban Heyt münasebeti bilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ötüp ketken heytini tebrikledi. Ankara'nın Üzrayında tinçlik ve mukim hizmet kılıvatkallıkını bildirgen Erdoğan, Türkiye'nin bu yönelişi taşındığın kademlerini her vakit kollaydıkallıkının tekitledi. Normalleş musabiste taşlanan kademle Ermeniye güçlerinin Karabağ ve etrafındaki Azerbaycan topraklarını işgal kılışıdınkin Ankara'nın Çigran takışı ve münasebetlerini üzüşü bilen Türkiye ve Ermeniye oturusta 1993 yılından bu yan hiç kandak diplomatik ya sukudu alakası mevcut emesiydi. 2022 yıllık Karabağ urşidinkin kaytadan başlatılgan ve 2022 yılı resmi halde davamlaşkan normalleş musabısı Ankara bilen Ervan oturusta Türk Hava Armiyası tegişlikliğini yerle hem de Türk Hava Yolları'na bir vasıta ayrıpılan katnaş kıytımlarını başlatışı, diplomatik, pasport ilgileri için vize kolaylık gelişimi ve bir vasıta soğudu için bürokratlık, teyirliklerinin tamamlanışını müzücüge alan bir yürüyüş, şenç aşırış tedbirleri bilen devamlaştırıldı. Türkiye'nin İğdır vilayeti bilen Ermeniye'nin Armavir rayonunu birbirine bağlayan Alican, Margara, Çigra, İğiz'deki kuruluş hizmetlerinin hazır tahminin 90%'i tamamlanış halde turvatıdı. Yeni bir tereptin iki terep ortak çıkıraları boyu da orun ağan tarihi ani köyrükini kaydını eslik keltiriş meselesi de mu fikir birlik asıl kıldı. Diplomatlar bu kademini hem simvolluk hem emeli bir ilgirleş de süpetlemekte. Hürmetli radyo dinleyiciler, İran Paris koltuğundaki Amerika bazılarına hücumlarını kıldı. Amerika merkezi kumandallık iştabı semptom başkurulduğun bombalar nişanı tekmedi dedi. Amerikalı harbi mesulullah Kuveyt ve Bahreyn'e İran'da nitilgan köpsendiki başkurulduğun bombanın derhal tosup kılınganlıkını yaki nişallarga tekmigellikini bildirdi. Amerika merkezi kumandallık iştabı Amerika güçlerinin koltuk rayonunda İran'a ait köpsendiki başkurulduğun bomba ve uçukçusuz hava aparatını tosup kağallıkını cekalıdı. Merkezi Kumandallık Ştabı çarşamba günü ilan kıygan bayanatıda Amerika güçleri İran'ın otur şerhde ilip bağlan hücum kılıç teşebbüslerine cevaben İran'a ait köp sandiki balistik başkurulduğun bomba ve uçuşsuz hava aparatını muvaffakiyetli kaldı yokattı hem de kışım aralığa karatkan tüp müdafiye hücumlarını ilip bağdı edigen sözlerini işletti. Merkezi Kumandallık Ştabı iki stratkustu ilan kıygan kinki uçurda keçi saatlerde Küveyt'teki Amerika güçlerine hücum kılıç kurunduğun İran'a ait başka bir uçuksuz ayrıpılan dolkunluğu mu nişallarına tekmigellikini süzgüyle avı kıldı. Bayanatta Amerika Hava Müdafiyesi'nin köpsendeki uçuksuz ayrıpılanını muvaffakiyetli halde itip düşügellik ve çıkandak Amerika kadimi ya kural sistemisinin ziyan uçurmakallıkı bildirildi. Başkurulduğun bombalar Küveyt ve Bahreyn'e nişanlıdı. Merkezi Kumandallık Ştabı Küveyt'e itilgan iki İran başkurulduğun bombası nişanga itip baranmadı ya ki yolu parçalanıp gitti. Bahreyn'e koyup verilgen üç başkurulduğun bomba olsa Amerika ve Bahreyn hava müdafiye güçleri tarafından derhal tosup kılındı deyip izahat verdi.
merkezi kumandalık iştabı yeni İran'nın rayon denizden ötüp atkan pukra denizçilığa kartıp koyup bergen 3 tane bir tereplik uçkusuz hava aparatını itip düşügellik noktudu. Hürmetlik radyo dinleyiciler, tropikal buran çapkını Jangmi Yaponiya'ya kadar tesir gösterdi. Yaponiya'da su bitiş agahlandırışları yankılındı ve katnaşta toktaşlar yüzbedi. Taratkuladaki haberlerge karaganda boran Wakayama vilayetige zerbe begendinkin Yaponiya'nın uttura ve şarkı rayıllarga tarqalgan ve en yukarı seviyede su bitiş agahlandırışlarının ilan kılınışı sebep bolgan. Yerlik metbuatlarda ornağan haberlerge asıslanganda Yaponiya'da Teyfu numur 6 dep bilindigan tropikal buran çapkını Jangmi çarşamba günü etigen tarafta Wakayama vilayetinin janubida quruqlik etip kelgen hemde Yaponiyanın ottura ve şark rayonlarının keng bir kısmında şiddetli güçlük boran ve su bitiş xavfi yaratgan. The Japan Times gazetinin yetkizişçe boran Wakayama'nın janubi qirg'og'i yaqinida quruqlikka yetib kelgan ve arqadan davlatning Tinch okean qirg'og'i bo'yicha shimol sharqqa qarab ilgirilgan. Yaponiya meteorologiya agentligi daryolarning tishib

0: yetişi ve şiddetlik su besiş təsirine uçurgan rayonlar için en yukarı agahlandırış seviyesi olan ve az uçuradığan 5. seviyelik alaydı su besiş agahlandırış ilan kıldı. Wakayama'da Koza deryası boyunca su besişlerinin 150'ye haber kılındı. Mesullar ciddi ahval agahlandırışları çıkardı ve şaraitlerinin künsür yaxşınışı bilen agahlandırış seviyesi tüvelitildi. Mesullar yine deryaların teşip geçişi, tağ gömürülüp düşüş ve koşumçu yağmurlardan gelip çıkıdığan xevplerinin davamlışı vatqallıq sebebinin rayon ahallarını dikkat kılışı çakırdı. Kyodo News haber portudaki bir uçurğa saslanğanda Jangmi'nin təsiri Yaponiyanın ğarbidin texim yıraqlağı süzülğan. Yüzlerce ayrıplan uçuşu bekar kılmıgan, poiz katnaşları tok tutulgan, yaki keçiktirilgen, hem de nurgu vilayetlerdik ahalı üçün tarqaqlaşış agahlandırışları ilan kılıngan. Avtomobil şirketlerinin özüçüge ağan çoğun işlep çıkarguşula şiddetlik hava şaraitiga karta tedbir süptüde paliyetlerini vaqtlıq tok tuttu. Devletin üz təsiri dairesiga ağan küşlük borallar sebepidin 10 minlığan aile tok üzülüp kılışkı duç geldi. İlgiri Oknayva'dan ötken bu kıtımkı boran korukluğa itip gelgendinkin acizledi. Lekin Tokyo payitaht rayonuna karab ilgirleşin davamlaştırmakta. Meteorologla şiddetlik yağmurlarının peşembe günü içi davamlaşı mümkünlüğü ve Japonya'nın şarkıda su besiş hem de hava şaraiti çetişlik başka apet xevpini aşırı tutulukluk doğrusu da agahlandırış ilan kıldı.
1: Anlamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
0: Örmetli radio anlıkçı aziz kardeşler. Robio Netanyahu'nun Gazze'nin 70%'ini işgal kılış planını ret kıldı. Bu Amerika'nın planı emez dedi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Marco Rubio, Palata azalırıgı giygan sözü de İsrail'e Başminister Benjamin Netanyahu'nun Gazze'nin 70%'ini işgal kılış teklifinin Trump hükümetinin vuruşunu ahırlaştırış planının bir parçası emezlikini etti. İnsanperverlik vaziyetiga alaqadar keskin suallarga duch kelgan Rubio, hükümetinin Gazze'deki krizisini kömeslikke sağanlığa yönelişidiki davalarını ret kıldı. Netanyahu'nun Palestin tupraklarını tartıviliş urunuşu soralgan bolsa, bu planının bir parçası emes degen sözlerini tekrarladı. 2025 yılı 10. Oktyabr'de küçük gibi boğan uruş doktuş gelişimine karamay, İsrail'e uzun dönbuyan her gün elip verilgan hücumla ve hılaplık kılmışlar neticesi de 932 Palestinlikini öldürdü. Hürmetli radyonlukçula, Germaniyada 2025 yılı kemisti şikayetleri rekord derecede aştı. Germaniyanın kemsitişki karşı köreş organı 2025 yılı 13.067 yardım soruşu iltiması tapşuru aldı. Bulanın 4.571'i resmi şikayet bulup, %43 kısmı beden, etnik kemsitiş, irkçılık bilen münasebetlik idi. Federasiya kemsitişki karşı köreş komissarı Ferda Ataman, ırkçılık pozisyalarının kün süre tekimi yıldızı tartıvatkallıkını bildirip, bunun tekimi ıgır kemsitiş şekillerine yol açıdıkallık ekledikke agahlandı. Ataman, hizmet ordundaki hakaretle, turalgo, öy kemsitişi ve taşkı körünüş, etnik kilip çıkış ya ki dinga asaslanan sehiye mülazimetlerine baravarsız, erişiş katarlık ve kaylatırıpke dikkatlerini tattı. Ataman, kişiler kemsitişinin cevapsız kaldıqallıqını oylavatkan mezgilde ırkçılık ve kemsitiş özlükünün yok almaydı, dedi. Hem de tekim küşlük kanuni tedbirlerinin ilişki çakadı. Bunun da sırt, işevatkan köçmelilere karşı bayallarının hem cemiyetke hem iktisatka ziyaret güzgellikini tekitledi. Hürmetlik radyonluğusuyla, SpaceX, Nasdaq gayet zor anma geçirtiş pazar pahaliyeti de 75 milyar dolar toplaşı nişallamakta. Reuters agentliğinin haberine karaganda Elon Musk terpidin kurulgan rakita ve sünni emra şirketi SpaceX az digende 75 milyar dolar kerim teminliş kütülü vatkan gayet zor anma geçirtiş pazar pahaliyeti de bir bütün %75 trilyon dolarlık kımmetki erişi nişallamakta. tamamen yeni pay çekidin terkip tapıdığan bazar teminatının erişildiğin kirimnin bütün kısmı şirket

gülü doğum. Barboğan payçıklığa bolsa baskuşluk seçiş çeklimleri güdüç gülü doğum. Meblağ sağlıkçılığını tonuşturuş müsabısı peşembe günü başının doğum. Ve şirketin SBCX kodu bilen 13. yunda Nasdaq bazırda soğuduk giriş kütülmekte. SpaceX 4,69 milyar dolar kerimini aşkarlıgan bir peytte ziyallarının mu aşkarlıgını mu yetküzdi. Bu amma geçiriş faaliyeti Chat GPT'nin asas şirketi OpenAI ve Anthropic'nin ihtimallik boğan bazar teminatları mı öz içige alğan halda başka gayet zor bazar içirtişlerinin yolunu içişi mümkün. Hürmetlik radyo anlıkçılığı, yukarıda haberle anıldığınızda.

0: TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.trtworldcheckit.com.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, hem de Türkiye'nin danlık nakşisi Terkan'ın uğruluşunda İşim Olmaz namlık nakşini huzurunla sunuyoruz.

Assalamu alaykum muhterem anlayıcılar. Bugünkü programımızda basketbol tarihiga ismini altın harfler bilen yazdırgan, dünyanın en qiyin basketbol birleşmesi de Türkiye'ye en yukarı seviyede vekillik kılgan bir şahsını tanıştırırız. O Milli Basketbol Birleşmesi National Basketball Association NBA'nin çempiyonluk üzügine takılgan tunji Türk tenerkeç. Ol star sahnesine çıkan tunji Türk basketbolçu. O, Yalova'nın mehellerinde futbol tepip yürgende Amerika Milli Basketbol Birleşmesi hiyalığıma gelmegen ama hayat onu şu yerge başlap bargan bir mahir Memo, yani Mehmet Okur'dur. Hikaye 1979 yılı 26. mayda Yalova'da başlandı. Şehirlik hükümet hizmetçisi Abdullah Okur bilen aile ayalı Nimet Okur'dan birden bir oğlu bulup dünyaya gelgen Mehmet, balılık yıllarında kulüplarda vartaçı bulup futbol oynaş bilen ötküzür. Ama onun için boyu özken sıra vartaçılık mensiz bilinişke başlandı. Onunla uzun kollarını varta demez, belki sivet asıda paydalanış gerektiğini hiss kılırgan günler yıkılışıdı. O günden beşareti televizyon ekranından kilidi. NBA müsabakalarını zor kızıkış bilen körü batkan yaş Mehmet, basketbolunun özü üçün en muvaffak tenerket hikayelikini baykaydı. O 14 yaşında basketbolga kadem koyganda boy egizliki ve masalışı siyallıkı bilen kısa vaxt işi de közge görünüldü. Kesbi hayatını uyak Reynald Kumansızı başlaydı. Arkadın tofaş formasını kiyip, arkadın iki kıtım 1998-1999 ve 1999-2003 yıllık Türkiye Birleşme Levhe Talışış Musabakası'nın çempiyonluğuna kılığı keltürüdü. Tofaş kulübü takılgandayken Efes Pilsen kulübüge yetkiliydi

ve 2001-2002 yıllık müsabaqa fəsildə 3-cü qetimliq çempionluğa erişib. O, aşu məzgildə yana Avropa səhnəsi dümü mühim müvəqqiyyətlərini qolğa gətirir. Futboldan qol üzgən bir vartaçı basketbolda tillarda dastan bulur. Kimin birinci yıllık NBA Mahir Tallaş müsabıqısı da Detroit Pistons komandası Mehmet Okur'unu ikinci aylanmada 38. bulup tallaydı. Ama Mehmet Okur şu çağda NBA'ye gayet gelmeyi Efes Pilsen'de yeni bir müsabıqa pesle kılıp özüne tekimi yetiştiriş yolunu tallaydı. Sevir ve özge bolgan şenç, memonun karakteri manumuşundakiydi. 2002 yılı Detroit bilen toxtam imzalar NBA'ye kadem koydu. Tuncu müsabıqa pəsildi Chauncey Billups, Ben Wallace ve Richard Hamilton'a oxşaş yıldızlardan yeni de 72 meydan müsabıqa düşüb 6.9 numar ve 4.7 rebound neticesini yardır. İkinci müsabıqa pəsildi Rashid Wallace komandığı koşulğandan kin onun meydanda kiliş vaxtı azaygan bolsuma uyanıla 9.6 numar ve 5.9 rebound bilen hessi koşuldu. 2003-2004 yıllık müsabıqa pəslinin ahırda Detroit Pistons komandası halk buluş müsabıqısı da Los Angeles Kölleri komandasını birge karşı 4 netice bilen yenip NBA çempiyonu bulurdu. Çempiyonluk üzgünet barmaqıgı takıgan Mehmet Okur bu pəxirge erişken Tunci ve birdenbir Türk tənərkəçi süpüde de Türkiye tənərkət tarihiga ismini yazdırdı. Arkadan Utah Jazz komandası bilen 6 yıllık 50 milyon dolarlık toxtam imzalaydı. Tuzluq Köl şehri komandası da ötküzgən 7 müsabıqa pəsildə Mehmet Okur komandının halkılıq mahiri aylandı. İkinci müsabıqa pəsildə 18 numarlıq oturçı nəticisi bilən həqiqi kimlikini bütün dünyaya tanıtdı. Onun ahirki skundlardaki az görüldüğün toplar bilən müsabıqının təqdirini özgərtiş adeti məstanlar arası da onunla maniment, yəni şənçilik adam digən namını elib giriyordu. Boyu 2.11 metre bolsumu 3 numaralı sızıq sırtıdan toğra top atalaydıgan iktidari eyni devre için inqilab karakterlik uslub idi. O 2007 yılı Allen Iverson ve Steve Nash'ın yardımcısı sebebinden Gerber Rayon komandasına talandı ve NBA All-Star müsabıqısına teklif kılınan tunca Türk basketbolcu bulup kalıdı. Türkiye aşu geçişine televizor aldı da zor hayacan bilen kütüb alıdı. 2 yıldan kin 2009 yılı 12 yanvarda Indiana Pacers komandasına karşı 43 numara elib öz hayatındaki en yukarı numar rekordunu bozup taşlar. Şu yılı yana Utah Jazz komandası bilen 2 yıllık 21 milyon dolarlık yeni toxtam imzalar. Kimin 10 yılı 17 aprilda Denver kıymetlik taş komandası bilen 30'lükken musabıqısı da puta zahmanındı. O bu sebepten hem şu yıllık müsabıqıgı hem de Türkiye'de ötküzülgen 2010 yıllık Dünya Basketbol Çempiyonluğu müsabıqısıgı katnışış porusunu koldan berip koydu. O uzunluğu sozulgan davalaştığın kin meydanı kaytıp geliyordu. Ama arka mı arka zahminleşler onun ahirki yıllarına təsiri görsüz. O 2012 yılı 33 yaşında tənərkətin çekindiğalıqını cakarlığında səmimi xoşlaşış nutqı sözlerdi. O, 1993 yılı 14 yaşımda başlayan basketbol hayatım bilen 33 yaşımda hoşlaşımın. Ahırki 3 yıldan beri damlış vatkan yanlışlar sebebiden emdi burunki Mehmet Okur bulalmaydı alakımını bildim deydi. Bırak basketbol onu taşlap koymadı. 2014 yılı 2016 yılları arasında Utah Jazz komandasının resmi elçisi bulundu. 2016 yılı sentyabrda Phoenix Suns komandasına mahirlerini yetiştiriş meşgavulu bulup kirdi ve NBA meşgavullar koşuna girgen Tunci Türk Pukrası edigen namını alıdı. Möhterem anlayışlar, bugün biz bir basketbolçunun emez, belki bir irade hikayesini anladık. Yalova'nın mahallelerinde vartaçı bolgan bir baladan Detroit'ta çempiyonluk longusunu götürgen ve NBA All-Star sahnesinde Türkiye bayrağını cevlan kıldırgan bir tenerketçinin hayatı bilen tanışıp çıktık. Mehmet Okur'un hayatı keçki baykalgallıkının ahirki terakkiyat emeslikini, muhim bolgını, iradini hiç kaçan yokatmaslık ikelikini her bir yaş tenerketçiye ispatlayıp verdi. Programımızda ahırlaştırganda sizlerge şunu demekçimiz. Vafkiyet, Mehmet Okşaş, sizge bektip verilgen rolünü red kılıp öz hikayenizin yüzeş bilen başlandı. Möhterem anlıkçılar, programımızda Moşi yerde ahırlaştırmız. Anlıqınanlar için köp rahmet. Programımızda yeni bir tıllarda dastan tenerketçinin hayat hikayesini tanıştırışını devam

www çekit trt çekit net çekit tr her daim sizlerin yanınızda. Doğru ve bir taraf kar tarkıtış prensiplerinden çıkış kıldığın torbetimizin materyalleri mol, paydınlaşı kolay bulup, haber ve malumatları her daim yanılınıp durdu. Türkiye Radyo Televizyon İdarisi'nin Uygurca betini www.çekit.trt.uygur.com ya ki www.çekit.trt.uygur.net veya ki www.çekit.trt.uygur.com adresleri arkalık ziyaret kolaylaştırılır.

Hürmetlik radio dinleyiciler, endi ataklık Türkiye nakşisi İbro Gündeş'in Bir Gece Vakti namlı nakşisini dikkatinizle sunuyorum.

0: Hosume Türkiye'yi zayını Radyo Gayanı.
1: Etevşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
2: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
3: Ayç Radyo Voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирде Türkiye Ovası.
6: Gipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
10: Oldi Radyo Glas Türkiye.
11: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
12: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turquía.
3: Efirde Turquía Ovoz Radio.
17: It Turquía hangia radio ya.
10: Oldu Radio Glas Turquía.
0: Turquía ünü radiosu.
10: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Qadarly dinleyijiler, gepleşigimiziň nowatdaky sanynyň mowzuwy Oguz türkmen dünýäsiniň Shakespeare-i Maňtymgulu Pyragy. Halkara gatnaşyklary boýunça hünärmen doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boýunça sayynyny dikkatiňize ýetirýäris. Bir halkın hem dilini hem de ruhu dünyasını yeketak adam esaslandırıp biler mi? Tarihte devlet kuruluşunun bolmadık devirlerini bir şahirin dine koşkular arkalı milli şahsiyeti kemale getirip, taypaların arasındaki çungur kapma karşılıkları ortadan ayırıp, umumi medeniyet düşüncesini dörütmegi cuda seyre kavat geliyen zattır. Türkmen dünyasının sesi ve nepesi bolan Maňtymgulu Pyragy diňe bir şahyr däl, ol bölünen halkın gaýtadan birleşmegini üpjün eden ruhu binagar hem de jemgyýetçilik wujdanydyr. Maňtymgulynyň edebiýat taryhynyň ornyny diňe şygyr ýazmak bilen çäklenmeýär. Ol dili, halkın durmuşuna siňen medeniýet derejesini

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kutarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan kayıt kutulukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı TürkSat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşşan çak hoş sağ bolun.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.